aşkı mundan iski dil ulaştı mundan gibansı ulaştı mundan gibansı dil aşkı mundan iski dil ulaştı mundan gibansı ulaştı mundan gibansı.